Otürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yürü. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa...

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

15 Ekim sabahından herkese günaydın. Haftanın dördüncü günü Perşembe sabahını paylaşıyoruz. Ben Didem, mikrofon başındaki yerimi aldım. Önümüzdeki 4 saat boyunca sevdiğiniz şarkılarla sizleri buluşturacağım Slow Türk'te. Güzel bir gün, her şeyin yolunda olduğu bir sabah dilerim herkese.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 49 orta, Ankara 39 orta, İzmir 44 kabul edilebilir düzeyde, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 72 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Öncelikle hava sıcaklıklarının azalmasıyla başlayalım. Birçok meteorolojik uyarının olduğu bir perşembe günündeyiz. Hava sıcaklıkları azalarak güney iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış için yurdun birçok bölümü uyarılıyor. Doğu Akdeniz, doğu bölgelerde Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Malatya, Ağrı, Erzurum ve çevreleri, Batı Karadeniz, Çorum, Ankara ve Amasya'da da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun trafiği olan şehirlerde de yağmurun yaşatabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı, tedbirli olmakta fayda var.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pırlanta altın, çarşı pazar, Lizay'da çarşı pazar, sadece 5 gün var.
4: 14-18 Ekim Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
5: Lizay. English Home'da yılın en düşük fiyatı, %100 pamuklu nevresim takımları...

muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren...

Gidişler zordur ama bazı insanlar hayatımızda kalıcı olmak için var olmazlar. Belli bir dönemimize eşlik ederler, bizimle bir şeyler yaşarlar, bir ders bırakıp giderler. Gidişleri bir boşluk yaratmaz, aksine kendi içimizdeki sesi duyabilmemiz için gereken sessizliği bırakır. O yüzden her gidişe ayrılık gözüyle bakmamak lazım. Bazı gidişler de olması gerektiği gibidir. Slow Türk'te şarkılar da bize bu sabah o gidişlerden bahsediyor. Bakın ne diyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgiler.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Pırlanta'dan altına ne ararsan Nizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu perşembe sabahında yine şarkılar bazen en coşkulu anlarımızı anlatırken bazen de açılan kapanmayan yaralardan bahsediyor. İnsanı zaten yabancılar değil bizden saydıkları yaralarmış en çok. Yabancı biri en fazla kızdırır, öfkelendirir. O an kızarsınız belki ama içinizde çok da yer etmez, sonrasında geçip gidersiniz. Ama bizden dediğin biri kırdığında canını acıtan söylenen söz değildir aslında, o sözü söyleyen kişi. İşidir. Bizden hikayeler anlatıyor bu sabahta şarkılar. O şarkılarla perşembe günü devam ediyor. Biri var.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 49 orta, Ankara 39 orta, İzmir 44 kabul edilebilir düzeyde, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 72 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'ta mutlu uykular.
3: Bu tatlı aşmış.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlı.

0: düşürdüm.
1: Ülkemizin 81 ilinde de bugün yağış var. Bir soru vardır, siz de bilirsiniz. Yağmurda yürüyerek mi daha az ıslanırsınız yoksa koşarak mı? Sorunun bilimsel en doğru cevabı yağmurun hangi yönden nasıl yağdığına, hızına ve birkaç parametreye daha bağlıdır. O yüzden bazı yağmurdan kaçış çözümleri her durumda geçerli değildir. İçinde bulunduğumuz koşulları da dikkate almak gerekir. Konu yalnızca yağmurdan kaçmak değil tabii, ama hazır yeri gelmişken böylesi bir yağmurlu sabahta konuşmak lazım galiba. Snow Türk'ten günaydın herkese.

0: Kaçırmayın.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytier.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
9: Türkcelli'ye bağlan hayata.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
12: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

Kuvvetli yağışlarla bugüne başlamak biraz daha zordu büyük ihtimalle. Bilmiyorum sizin şehrinizde durum nasıl? Bu sabah günaydınlarınızı bize ulaştırırken şehrinizdeki havanın koşullarından da bahsedersiniz belki. Biz de o şehirde yaşayanlardan öğrenmiş oluruz şu sıralar yaşanan durumları. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Tabii günaydınlarınızı da gönderebilirsiniz. Sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizi de 549 659 66 çift 0 numaramız.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Efe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Reklam.
12: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün ilk günaydın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Antalya'dan selamlar göndermiş dinleyicimiz. Dün akşam fırtına, yağmur, sel, şimdi günlük güneşlik diyor. Yağmurun zorluklarını yaşayan tüm şehirlere kolaylıklar dileyelim, geçmiş olsun dileyelim. Sevdiğim adam şu an yolda, işe gidiyor. Ona motivasyon olsun diye şarkı çalar mısınız demiş bir dinleyicimiz. İletmiş olalım. Marmaris'ten Turgut Sürek, dün yağmurlu bugün güneşli. İstanbul'da bulunan gönlü güzel kardeşim Hakan Özer'e selamlarımı iletiyorum demiş. İzmir'de de yağmur var diyor. Yağmur bizlere yazmış. Herkese bir de mesajı var. Hayatın küçük anlarının tadını çıkarmayı unutmayın diyor. Siz de bize ulaşabilirsiniz. 549 659 66 00 WhatsApp numaramız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
1: Bahçe Adaya benden tam puan.
2: Almanın kolayı Ege Yapı.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bir ünlünün

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Home farkı var. Reklam.
5: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde

Günün günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKOME çalışanları bizlere ulaşmışlar. İstanbul ve yağmurun olumsuzluklarını yaşayan tüm şehirlere geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Isparta'dan Gülşah'tan gelen günaydınlarımız var. Ofiste işime eşlik eden güzel sesinize, güzel yüreğinize selamlar. Bugün çalacağınız şarkılar gönlümüze iyi gelsin diyor. Ve ekliyor, güzel insanlar sıradan bir günü bile hatıraya dönüştürür. Umarım güzel hatıraların olduğu bir gün olsun. Ortak oluyoruz dileklerine. 549-659-66-00 siz de mesajınızla bize ulaşabilirsiniz. Mevzu.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
4: Vay, bu tavuk aşmış.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Slow Türk'te günün günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. İstanbul'dan Sinan diyor ki, dün akşam haber bültenlerinde İstanbul'daki şehrimizdeki görüntüleri izlemek gerçekten çok korkutucuydu. Kabus gibi bir akşamdı. Maalesef olumsuzluklar acı olaylara da sebep oldu. Tüm İstanbul'a geçmiş olsun dileyelim, bizde bir kez daha tekrarlanmaması dileğiyle. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün okullar zaten tatil. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda var. Meteorolojiden gelen haberler dün akşamki kadar şiddetli olmasa da yine İstanbul ve çevre illerde kuvvetli yağışların etkili olacağını, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatıyor. Günün günaydınlarını paylaşmaya devam edeceğiz. 549 659 66 00 WhatsApp numaramız.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay! Bu tavuk aşmış.

0: kazanan sensin.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan.

Son Türk'te günaydın mesajlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Antalya'dan Semih ve Celal şu anda iş yerlerinde bizleri dinliyorlarmış. Selamlar ve sevgilerini göndermişler. Tüm olumsuzluk yaşayan şehirlere geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Gamze bizi dinliyor. Isparta'dan selamlar göndermiş. Kız kardeşi Gülşen'e armağan etmiş. Bugün biraz morali bozuk. Bu şarkı umarım moralini düzeltir diyor. Eskişehir'den Seval için de çalalım şarkımızı.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 49 orta, Ankara 39 orta, İzmir 44 kabul edilebilir düzeyde, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 72 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydınlarına. Viyana'da Servet bizi dinliyor. Sizi dinlemek gerçekten çok keyifli. Gurbette sizin sesinizle kendimizi memlekette gibi hissediyoruz. Başta tüm gurbetçilerimiz, dünyanın dört bir yanında sevdiklerinden uzakta yaşayan, memleket hasreti çeken tüm kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Bu güzel mesaja biz de teşekkür edelim. İzmir Ödemiş'ten selamlar göndermişler. Biricik aşçımız Sibel ablamıza armağan ediyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Kayseri'den Eda temizlik yaparken dinliyor. Sana da kolay gelsin. Sultanahmet'ten Zeynep tüm İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Benim için de bir şarkı çalar mısınız demiş. Ona armağan edelim bu şarkıyı. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun bu şarkımız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.078 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.581, çeyrek altın 11.161 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Evideya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

saatte söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

bu sabahta günaydınları paylaştık sevdiğimiz şarkılar eşliğinde. Slow Türk'te saat 11'e yaklaşıyor artık. Günün ilk yolculuğunu tamamlama zamanı. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün dilerim. Yağmur ve fırtına koşulları birçok şehirde devam edecek. Meteoroloji 40'tan fazla şehirde sarı ve turuncu kod uyarısı veriyor. Siz de bulunduğunuz bölge hakkındaki bilgileri öğrenip tedbirlerinizi bu yönde almayı unutmayın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Can Ozan acıtır gibi severek az önce Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından merhabalar, günaydın. 15 Ekim Perşembe gününü yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 4 saat boyunca yine kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylı

0: Avantajları kaçırmayın. Detaylı bilgi Ford yetkili satıcıları ve Ford.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bu defa başka ve İrem Derici az önce radyonuzdaydı. Artık programın kontrolü sizde. İstek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Evide ya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. Burası.

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dün maalesef vefat haberini aldığımız bir isim, sevgiyle, rahmetle anıyorum kendisini. Alpay, fabrika kızıyla radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar, bugün benim doğum günüm. Kütahya'dan Seda var. Ben bugün Teoman'dan Paramparça şarkısını isterim. Bütün 15 Ekim'de doğan arkadaşlarıma gelsin.

0: Emre Aydın ve Model Grubu bir pazar kahvaltısı az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş.
1: Haluk abi merhaba, ben İzmir'den Sabri. Sağlık açısından geçirdiğim zor günlerde bana destek olan herkese, başta kuzularım İdil ve eşi Selçuk'a, kardeş olmak için kan bağına ihtiyaç olmadığını öğrendiğim Tuğbiş ve eşi kocasına, kardeşim Aytaç'a, size, tüm dinleyenlere Semicenk'ten Geçiyor Zaman şarkısını istiyorum abi. İyi yayınlar diliyorum.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 49 orta, Ankara 39 orta, İzmir 44 kabul edilebilir düzeyde, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 72 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Daha ne var? Yapı Kredi World'ün 35. yıl çekilişi sürprizlerle dolu. Bir Maserati Grecale GT, 3 Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın.

0: Kaselini duvarla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Hatay'dayız.
1: Ben Ayten, Hatay Samandağ'dan arıyorum. Ferhat Göçer'den Gençliğimi Geri Verseler şarkısını benim için çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

0: ki ağlamadım çok.
1: Nazan Öncel ve Manuş Baba düeti Oldu Bir Şeyler Slow Trip'teydi. En sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz.
2: Haluk Bey merhaba. Eylül'de gel demişti Alpay. Ekim'de aramızdan ayrıldı maalesef. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hayalimdeki resim şarkısını çalabilirseniz mutlu olurum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yaklaşıp.

0: piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.101 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.610, çeyrek altın 11.209 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi İş

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bu tatlı aşmış.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Ebru Gündeş Beyaz'la Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez İstanbul'dayız.
1: Merhabalar Haluk Bey. Ben İstanbul'dan Zeynep. Eğer sizden mümkünse Seviyorum Seni şarkısını isteyeceğim. Seslendiren sanatçının adını hatırlayamadım. Teşekkür ederim. Eğer yayınlarsın.

0: Seviyorum Seni ve Onur Akın geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sesli mesajlarla devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Ben Nilüfer'den Ta Uzak Yollardan şarkısını rica ediyorum. Bunu beni çok seven, hayata olan bakış açımı değiştiren, sevgiye, aşka olan bakış açımı değiştiren sevgilime armağan ediyorum. Seni çok seviyorum gece.

0: Lardan ve Nilüfer Slowtruck'taydı. Sesli mesajlarda bu kez İzmir'e gidelim. Volkan Konak isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İzmir'den selamlar. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim kişiye, yani yağmuruma gelsin. Volkan Konak'tan Mimoza Çiçeği.

sesi nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
5: Türkcelli bana.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Son günlerin Slow Türkçe'de sevilen şarkılarından bir tanesi. Geçmiş Geçmişte ve Emircan İrek radyonuzdaydı. Aşkın Frekansı'nda bu kez neredeyiz? Trabzon'dayız.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Trabzon'dan Ege Eci olarak güzel bir gün diliyoruz sizin için. Bu güzel günde Ege için Kusura Bakma şarkısını blok 3'ten çalabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Şu an çalmanızı sabırsızlıkla bekliyor. Güzel bir gün diliyoruz.

0: Ben senin delinim ve Hande Yener. Geride bıraktığımız isimde Slow Türk'te Yalın isteği var. Bursa'dayız.
1: Merhaba Haluk Bey. Ben Bursa'dan Murat Başaran. Yalın akşamüstü şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5.5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
4: seveceğim. Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.

0: Sefo ve Afra düeti Aşiyan radyonuzdaydı. Slow Türk'te İstanbul'dayız. Bakalım nasıl bir istek gelecek.
1: Haluk Bey merhaba. Ben İstanbul'dan Savaş. Mümkünse sizden gripinden durma yağmur parçasını rica ediyorum. Tüm Slow Türk ailesine gelsin. İyi çalışmalar.

0: Yıldız Usmonova ve Yaşar işbirliği Seni Severdim radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda İzmir'e gidelim Yiğit Mahzuni isteği var.
1: Kolay gelsin Haluk Bey. Ben İzmir Boca Barış Mahallesi'nde oturan biricik sevgilime Yiğit Mahzuni'den Gelseydi parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum. Kolay gelsin. İyi günler.

0: katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlan.

0: Bu havada gidilmez ve Manuş Baba Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda şimdi geçmişe gidip nostalji yaşayacağız. Süperstar Ajda Pekkan'a kulak vereceğiz ama önce dinleyicimizin sesi.
1: Eskişehir'den selamlar. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sizden eşim için Ajda Pekkan'dan Sen Mutlu Ol parçasını istiyorum. Herkese iyi

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu perşembe gününe şarkılarınızı bırakıyorsunuz. Badem grubu isteği var. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar. İsmim Çağrı. Eşim Büşra'ya Badem'den Seni Ağlama şarkısını armağan etmek istiyorum. Teşekkürler.

0: Sezen Aksu benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Çocuklar Gibi radyonuzdaydı. Slow Türk'te Feridun Düzağaç isteği var.
1: Merhaba Arif Bey, ben İstanbul'dan Hüseyin. Sizden Feridun Düzağaç'tan Alev Alev şarkısını rica ediyorum. İyi çalışmalar.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.

Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Olmazlara Vuruluyorum ve Mert Demir geride bıraktığımız isimde en sevdiğiniz şarkıları seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi için bu kez Bursa'dayız.
1: Ben Bursa'dan Sayıtcan Özgür. Bugün benim doğum günüm. Dün de 10 yıldır sevip kavuşamadığım kız arkadaşımın doğum günüydü. Aramızda mesafeler var ama ben ondan asla vazgeçmiyorum. O yüzden benim için bugün Tarkan'dan Asla Vazgeçemem şarkısını rica etsem çalar mısın? Sizleri seviyorum, iyi çalışmalar.

0: LED'ler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hadise Ara Beni ile Slow Türk'teydi. Gönderdiğiniz tüm mesajlar için hepinize çok teşekkür ederiz. Artık veda vaktim geldi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın aynı saatte 11'de tekrar buluşmak dileğiyle diyorum ve sizleri yepyeni bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aslında parça yarın çıkacak ama Slow Türk ayrıcalığıyla ilk kez dinleyeceksiniz. Sefo, Kafa Rahat, radyonuzda sizlerle. Mutlu günler herkese. Hoşça kal Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayatım.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yalnız kaydı.
1: Slow Türk'ten herkese merhaba. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim Perşembe yayınımızla. Herkese keyifli saatler diliyorum. Ne kadar keyifli olabilirsek. İstanbul dünden beri büyük bir sınav vermeye devam ediyor. Herkese geçmiş olsun. Maalesef can kayıplarımız da var. Tam bir afet yaşıyoruz. O yüzden bugün de bu zorlu koşullar sürecek. Mümkün oldukça evinizden ayrılmamaya özen gösterin.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
5: Vay! Bu pasta aşmış.
6: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dün geceki bir kararla okullar bugün tatil edilmişti sevgili dinleyiciler. Çok da yerinde bir karar oldu ve geçtiğimiz saatlerde gelen yeni bir güncellemeye göre İstanbul'da hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün daha ara verildi. Yani yarın da okullar tatil olacak. Bu zorlu koşullar devam edecek.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşka.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.023 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.598, çeyrek altın 11.188 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

Yangın yeri. Hepimiz ofislere, evlere kapandık, öyle bir gün yaşıyoruz. Tabii İstanbul dışında birçok yerde bu kadar kötü değil hava. Peki nerelerde dinliyorsunuz? Sizin gününüz nasıl geçiyor? Hadi biraz da sözü sizlere bırakalım. Sizler duyurmak istediklerinizi yazın. Ben de birazdan mesajlarınızı yayında okumaya başlıyorum. WhatsApp numaramız 549-659-66-00. Tabii bu arada çok özel şarkılar sizleri bekliyor önümüzdeki dakikalarda. O yüzden şarkıları da sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Mesajlarınız da 549-659-66-00.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60

Yepyeni bölümümüzde sizlerden gelen mesajlarla ilerleyeceğiz demiştik. Bakalım şarkıları kimlere çalacağız? Öncelikle İzmir'e gönderiyoruz. Ayrancılardan Emre yazmış. Tüm dinleyenlere, İzmir'den dinleyenlere gelsin demiş. Sevgilerle, selamlarla ulaştıralım. Numaramızı da bir tekrarlayalım. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazıp hemen gönderebilirsiniz. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 49 orta, Ankara 39 orta, İzmir 44 kabul edilebilir düzeyde, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 72 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi İş

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sıradaki şarkımızı çalışırken dinleyen herkese göndereceğiz. Çünkü İstanbul'dan Hüseyin yazmış ve demiş ki şartlar ne olursa olsun biz çalışmaya devam ediyoruz. Sıradaki şarkı tüm emekçilere gelsin diyor. Bazı işler hiçbir zaman hiçbir koşulda durmuyor maalesef. O yüzden bu zorlu koşullarda iş yerlerine ulaşmak zorunda kalmış olan, görevi başında olan ve bizi dinleyen herkese gönderelim şarkımızı. Kolaylıklar dileklerimizle. Son birkaç mesaj içinde numaramı hatırlatmak istiyorum. Hızlıca yazıp gönderebilirsiniz. Birazdan tamamlıyoruz mesajları. WhatsApp numaramız 549 659 66 00.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.016 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.618, çeyrek altın 11.222 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla

0: müjde ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası... Dünya katılım
1: var. Mevsimler değişirken evinizi de yenilemenin tam zamanı. Yusuf'ta evinize yeni bir hava katacak birbirinden cazip fırsatları keşfedin. Yusuf, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.

Bursa'dan da dinleyenlerimiz var. Bir fabrikada çalışırken kulak veriyorlar. Enver Usta, Zafer Usta ve tüm Slow Türk dinleyenlerine gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Sanıyorum mesajı gönderen dinleyicimizin ismi de Refik. İyi çalışmalar, Bursa'ya selamlar. Spor yapıyorum, bir yandan da sizi dinliyorum. Benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor sevgili Özlem. En iyi motivasyon şarkıları gelmeye devam etsin öyleyse. Ankara'dan ben de bir şarkı göndermek istiyorum diyen dinleyicimiz Hamza'dan Elif Elvin'e gidiyor. Sıradaki şarkımız.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.

0: Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha
1: ne var? Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Böyle bir
2: dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. Reklam.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te aşkın en iyi şarkılarını dinlemeye devam ettiğimiz bir akşamda daha ben Şeyma Şener mikrofon başındayım. Radyolarını yeni açanlar için bir kez daha duyurmak istedim. Eve dönüş yolculukları da başladı bir yandan tabii ki. Servislerinde dinleyen dinleyicilerimiz var. Sıradaki şarkı servisimizdeki tüm arkadaşlarımıza özellikle Vakkas Biricik için gelsin diyor dinleyicimiz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: reklam.
1: Bonuslu olunur mu?
2: Olunur.
1: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
2: Olmaz.
1: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
4: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60

0: Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: yaşar.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
3: Dünya Katılım var.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...
3: Dünya Katılım var.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Welker'den vitamin D3

Bir şarkıda sevgili Zeynep için çalacağız. Mesai bitiminin sonuna geldik. Günü sizlerle tamamladık. Bugüne de çok güzel şarkılarla eşlik ettiniz. Ben de bir şarkı istiyorum. Mehmet Bey'e gelsin demiş. İzmir'den de bir dinleyicimiz daha var. Her zamanki gibi İzmir'den birçok mesaj aldık. Lizge sıradaki şarkı Tunceli'deki Ökeşme gelsin diyor.

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Az önce İzmir'den bahsettik. Yine oradan bir mesajla bugünkü paylaşımları tamamlayalım. Son saatimize doğru yavaş yavaş güzel şarkılarımızla ilerleyelim sevgili dinleyiciler. İzmir'den Erdem yazmış. Biz bugün mesaiye kalanlardanız. Daha önümüzde uzun çalışma saatleri var. O saatleri de sizlerle geçireceğiz. Tüm ekibimiz için güzel bir motivasyon şarkısı istiyorum demiş. Akşam çalışmaya başlayacaklar. Dinleyenlerimiz gibi mesaiye devam edecekler için çalalım öyleyse bu güzel şarkıyı.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Bonuslu olunur mu?
1: Olunur.
0: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
1: Olmaz.
0: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarını

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Birçok dinleyicimiz için eve dönüş yolculuğu da başladı. Ne kadar evden çıkmayın desek de tabii ki zorunlu olarak dışarıda olanlar, evlerine dönmek için yollara çıkanlar oldukça fazla. İyi yolculuklar diliyorum. Aman dikkati elden bırakmayın. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Hemen sizleri bu bölümünde harika şarkılarıyla buluşturuyorum. Ne böyle?

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta mutlu
3: uykular. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1.31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

tam da eve dönüş trafiğinden bahsetmişken, o dakikalardayken İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz için çarpıcı bir haberden bahsedeceğim. Hepimizin bildiği ama hesaplandığında gerçekten daha da korkunç görünen bir gerçekten bahsetmek istiyorum. İstanbul'da bir yakada yaşayıp diğer yakada çalışanların bir ay içinde ulaşım için harcadığı para bir kez daha hesaplanmış. Taksiyle ulaşanlar, ki artık sayıları çok azdır diye düşünüyorum, ayda 109.296 lira, özel otomobilleriyle ulaşanlar 15.792 lira ve toplu taşımayı kullananlar ayda 3.628 lira yol harcaması yapıyor İstanbul'da iki farklı yaka arasında. Ben...

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.40 değer kaybıyla 12.070 puandan tamamladı.

0: Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.205 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
4: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Programı kapatma zamanı geldi. Hepinize dinlenceyle, huzurla ve tabii ki böyle zor birkaç günün ardından bunu dilemem gerekiyor ki güvenle geçireceğiniz bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Yarın haftayı yavaş yavaş bitirirken yeniden buluşacağız. Cuma günü saat 15'te ben Şeyma Şener Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 49 orta, Ankara 39 orta, İzmir 44 kabul edilebilir düzeyde, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 72 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.

0: reklam.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: telde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta
2: mutlu uykular. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
6: Reklam.
7: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk mikrofonlarından herkese iyi akşamlar sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Dün akşam İstanbul'da ve çevre illerde yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Burası Slow Türk, ben Selim Altın. Bu akşam kalbimiz İstanbul ve çevre illerde, dualarımız hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve tabii ki mecburen işimize de devam ediyoruz. Şimdi bir açılış şarkısı yapalım, birazdan tekrardan buralardayım.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen İşcep'ten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.40 değer kaybıyla 12.070 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.205 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep.

Hepinizin malumu dün akşam İstanbul ve çevre illerde bir sel felaketi yaşadık. Uzmanlar İstanbul'da ve çevre illerde yağışların önümüzdeki saatlerde de devam edebileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle dikkatli olmakta, zorunlu olmadıkça yola çıkmamakta ve tedbirleri elden bırakmamakta fayda var. Umarız yeni bir acı yaşamayız. Kimsenin canı yanmaz. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinizin kıymetini bilin. Yaşıyoruz, görüyoruz, gerçekten ölümlü dünya. O yüzden sevdiklerimizin kıymetini her zaman bilmeliyiz. Slow Türk'tesiniz bu arada. Mikrofon başında ben Selim Altın. Hadi bir şarkıyla daha yayına devam edelim.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazen hayat bize her şeyin ne kadar kısa, ne kadar kıymetli olduğunu acı tecrübelerle hatırlatıyor. Oysa sevdiklerimize sarılmak, seslerini duymak, içten bir nasılsın demek için ne kadar çok şeyi erteliyoruz. Yarın belki çok geç olabilir. Bu yüzden bugün sevin, bugün sarılın, bugün söyleyin içinizden geçenleri. Çünkü hayatta hiçbir şey sevdiğimiz insanların varlığından daha değerli değil. Burası Slow Türk, ben Selim Altın. Sevdikleriniz yanınızdaysa bu akşam onlara biraz daha sık sarılın. Müziğimiz sizinle, kalbimiz kalbinizle olsun. Ve 20. saatte yine sizler için güzel şarkılar var. İşte onlardan bir tanesi. Yine

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Hem geçmişten hem de günümüzden beğenebileceğinizi düşündüğüm şarkıları sizler için çaldım. Ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın haftanın son gününde saat 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: mı spotu?
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.